evina dilê min, roniya çavê min. Min biriya te gülê, kes kuy sur dera min.

Dişlerine götümere serhede zozana zozani sarını tenay. Gerdene eli fenani gerdene kaza epoze peçüke fenani nükredi kevo ele ve tenike fenani kağıt edese katıbay. Tili peçi fenani hemra kalama eti serbi keve sevenge sere memkane sore spine minane fincane feyfurine. Mina sevecce seve kalatine çen sale kabı gice sere penanı daraye. Tırra ve kole zere hurbu kute peşyan şare ve hamaye. Suret teliyamı kalışine hine bu nesru sermaye. Sev yek saat emrim ve çenti.

0: Franchement, mon rouge. Non, non, non.
1: Babadan
2: önce müjdemi isterim.
1: Rabo! Oğlun oldu!
2: Ne?
1: Oğlun oldu!

0: Rouge, rouge, rouge. Non, non, non.
1: Roma!
2: Önce müstahmin isterim.
1: Roma! Oğlun öldü!
2: Ne?
1: Oğlun öldü!

malem harab. Ey dilbera gerdan latif, vey nazika qamet elif, qamet ji reyhana hafif, veyran azim malem harab. Ey dilbera gerdan zucac, vey nazika misle zucac, qamet ji reyhana qraç, veyran azim malem harab. Ey dilbera qamet misal, vey nazika dile hijar, deş xwendine girin batal, veyran azim malem harab. Ey dilbere, vey dilbere, feryad ji deste keseri, avek ji ava kevseri, veyran azim malem harab.

Yaşını yedi yaşını hoydu yaşını var içe mani kan yavşını da kari kari Zahari zahari ciddi gümme gümme bir tere bir tere bambi mamuri çama Bakın ya dedi la bir şahre dedes naz bu şüme dedi desim acili şüme desim acorin Ne dişi ezleri bir sene reklam rüksünü yeke kurmaca yeke acemme yeke Ezan usulası bir açımını cem yandan ciddi tırken mi diyeke Benzer abi çabı gülle biz mi teyli çapın Bireyce porkeşe ne hakkın dile Gerdemler acut da kondurayım tabi çartil ya bizim ise aşka faizi bir vermir atar Değerdir bazı bir adı fırı kemin evesi ihvabi dina barış gül ya Mesel kadar tavan dedi ki Rami şanı gildi ve Levi Şekil'in yanına dey Ahmet ili terzeydi hakimi Şemli edi Arabi halukat dedi geldin ekhep kep geber kuhara le kerem kim geli hevali odur no çıka vurin Mesil ve terezü terez bağlı rakuat yer şemine hiyalu kımakin rüke vaydil Vaydil vaydil vaydil Be zalim ettiniz zani kello ve ismin eferiydi Rabbim şemine kalü kalü cehdül emelime Hak salimi temam ezi heysilü abdali lider imanı fâvetteme Kello ve ismin emrine de sehvâvidin ağır resulya Müsefada tavan dedikim Rami şanı gildi Mekulü yanağı ve Muhammed ilin terzi

Ankara'ya, Bağdat'a, Tahran, un peşmergen kahraman, un rolika çavuşvan.

ay evina dilê min roniya çavê min min biriya te gülê kes kuy sur dera min.

pame pamure çama. Na kanya de la bishare de da stad kushte me de de sma jeri chume de sma jorin. Na di se zeri de se de kam ru se ye ke kurmaje ye ke ajme ye ke. Allah Resul Hazreti Mira chume de jam yanda je de tirkem de ye ke ben de la chave ke la bis me teyle çapıl de je por ke jana kanila. Gerdanlar acıyor da kandırıyor tabi çarşıl ya bilir misin aşka faizi bir vermir antara değerdir bazı bir adı bir gemin evesi ihvabi dina barış gülüya. Mesel kadar tavan dedi ki Rami sana gildi ve levi şekeril ya nadi ve ahmedi ile terzeyle hakimi. Şemle de arabi halukat dedi gerdan ya kap kap geber buhara le kerem kim geli havan oldu no çıka vurun. Mesil ve terez uterez bağır akvat yer şemana kıyalı kımakin rıka vaydel. Vaydel vaydel vaydel. Hak salimi tamam ezi heyeskülü abdali ve der imanı fâv etse mekel o ve ismin emri de sehvâv edin ağa Resulü ya. Müsefada tavan edikim Ramişan'a gildi mekulü ya nâve ve ahmedi ve

Dişlerine götümere serhede zozana zozani sarını tenay. Gerdene eli fenani gerdene kaza epoze peçüke fenani nükredi kevo ele ve tenike fenani kağıt edese katıbay. Tili peçi fenani hemra kalama eti serbi keve sevenge sere memkane sore spine minane fincane feyfurine. Mina sevecce seve kalatine çen sale kabı gice sere penanı daraye. Tırra ve kole zere hurbu kute peşyan şare ve hamaye. Suret teliyamı kalışine hine bu nesru sermaye. Sev yek saat emrim ve çenti.

چلنگو ناز پوشن یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه

0: Rouge, rouge, rouge. Mon bonheur.
1: Roma!
2: Babadan önce müstahmi isterim.
1: Roma! All in oldu!
2: Ne?
1: All in oldu!

0: Allah ama Bekri.
1: Selamun aleyküm abi.
0: Hoş geldin Bekri. Nasılsın?
1: Nasılsın?
0: Bekri.
1: Efendim.
0: Tayyarı. Kule plaza akım kapıca iki akı sisi. Bela kıda hap çay koş bu kribiyete çöpki. Haydi kribi haydi.
2: La bela çiribi hani ma hap çay. Kalesi ve gıhı gıhı.
0: La ya çiribi la. الشاي اللي عندنا غير الشاي اللي عندكم انت تذوقها وتشوف شلون

Dişlerine götümere serhede zozana zozani sarını tenay. Gerdene eli fenani gerdene kaza e poze peçüke fenani nükredi keva ele ve tenike fenani kağıt edese katıbay. Tili peçi fenani hemra kalama eti serbüke ve sevenge serey memkane sonra spine minane fincane feyfurine. Mina sevecce seve kalatine çen sale kabı gice serey penanı darayı. Tırra ve kol ezere hurbuku te peşyal şare ve hamayı. Surete telya mı kalışine hine bu nesru sermayı. Sed yek sal emrim ve çenti.